0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi. Sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı. Kalbi peygamber aşkıyla dolu. Ruhu incelerden de ince. Temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, İlim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Mü'minin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. Üç defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel. Tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıldığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14 bin kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçla başlamaz ya hep. Bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi. Ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu ne?

Rabbi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab, peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı, ey Resulünün ensarı, ey Hazreç oğulları, ey Sure-i Bakara ashabı. Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

كلا

وأهل التقوى وأهل المغفرة.

0: باشه.
1: ما مایک داره.

Masha'Allah.

inshallah.

Oh.

One.

0: That's your mom.
1: Oh my God.

0: احسنت. بارك الله فيك.
1: Mm-hmm.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

خير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ

عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا

الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum. Nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı. Çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin. Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren

Benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş Can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş Can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş Can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş Can Ahmet'im.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi.

şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu yaşadığımız dünya üzerindeki zıt görüntü, çelişki, içimize sindiremediğimiz manzara Allah-u Teala'nın kudretinden bir milim dışarıda kalmış bir şey değildir. Rabbimiz böyle murad etmeseydi hiçbir kafir bu dünyada tek bir santim Allah'ın kudreti dışında olacak, onun izni dışında olacak bir hata, bir aşırılık yapamazdı. Allah-u Teala murad ettiğine göre böyle oluyor. Bunu zaten inanıyoruz. Böyle inanmamız gerektiğini anlıyoruz. O zaman Allah-u Teala neden mümine vermediğini kafire veriyor? Siyaset olarak, ticaret olarak, ziraat olarak, huzur olarak, keyif olarak, ne anlarsak anlayalım, herhangi bir alanda mümin canı boğazında yaşarken kafir her türlü keyfiyle sefa sürüyor. Devlet olarak müminin devletinde sıkıntı var, kafirin devleti keyifli. Birey olarak, şahıs olarak mümin bunalımda, kafir keyif üstüne keyif yapıyor sürekli tatilde. Nereden kaynaklanıyor bu? Dedik ki Allah'ın yeryüzünde uyguladığı kanunlardan biri istidraç kanunudur. İstidraç. İstidraç Allah-u Teala'nın sevmediği, razı olmadığı kuluna onun istediği her şeyi vermesi demektir bir anlamda. Neden bunu yaptığını ve nasıl yaptığını göreceğiz. Ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan bir örnek göreceğiz. Bizden önceki müminler Allah'ın onlara istidraç uygulamasından hep korkmuşlardır. Hesapsız kitapsız gibi bir muamele görmelerinden çekinmişlerdir. Bunu inşallah göreceğiz. Burada kardeşlerim bir ayrıntıya hepimizin dikkat etmesinde fayda var. Allah-u Teala A, B şahıslarına da istidraç uygular. Milletlere, uluslara da uygular. Uluslar da istidraç dediğimiz imtihandan geçebilirler, geçerler. Bu ne demek? Allah-u Teala A şahsını sevmiyor, cehenneme koyacak, her işini asan ediyor onun. Her işi düz gidiyor. Bu olabilir. Filan

ülke, ulus, millet, halk olduğu gibi günah bataklığına batmışlar, keyifleri de yerinde. Milletlere de bunu uygular Allah. Böyle yaptığı olmuştur. En'am suresinden ayetler okuyarak Allah-u Teala'nın bunu neden ve nasıl yaptığını göreceğiz. Burada meseleyi Kur'an'dan nasıl anlamamız gerektiğini örneklendirmek için Kalem suresinin 44-45. ayetlerini, daha sonra da A'raf suresinin 182 ve 183. ayetlerini okumamız gerekiyor kardeşler. Çünkü bu ayetlerde, yani hem Kalem suresinin hem A'raf suresinin ayetlerinde Allah-u Teala bunu bir kanun gibi koyuyor. Bu kanunu anlamamızın bize ne faydası olacak? Yani Allah-u Teala bunu eski ümmetlere koyduysa bu ümmette de uygulayacak demektir. Yani Almanya'nın keyfü sefa içerisinde, Somali'nin de berbat bir hayatta olmasının bir neden yumağı var. O neden yumağını çözmemiz gerekiyor. Elbette Allah-u Teala'nın razı olacağı kullar Somali'deki gibi aç kalır demek değildir bu. O demek değil. Ama Allah-u Teala'nın hesabını başka dosyalar üzerinden Somali'dekilerden, ümmeti Muhammed'in Somali'sini halifesiz başıboş bırakmaya sebep olanlardan başka türlü hesabını soracağı dosyalar var. Ama buna rağmen dünyanın bir tarafında zil zurna çalınıp oynanırken öbür tarafında da insanlar açlıktan ölüyorsa, burada Allah-u Teala'nın bazı hikmetleri var. Kalem suresinin 44 ve 45. ayetinde Rabbimiz فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يسِ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يسِ Bırak beni şu Kur'an'ı yalanlayanlara karşı. Bırak beni. Yani ey peygamber, bir bak sen halimize. Bir gör beni. Senestedricuhum. Onlara istidraç yapacağım. Min haysu la ya'lemun. Hiç anlamadıkları bir yerden. Senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Anlamadıkları yerlerden onlara istidraç yapacağım. Ve umli lehum. Onların vaktini uzatacağım. İnne keydi metin. Benim hesabım çok güçlüdür. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Kur'an'ı yalanlayan nesli Peygamber Efendimiz'e söylüyor bir defa. Demek ki ümmeti Muhammed'e ait bir proje bu. Kur'an'ı yalanlayanları sen bırak. Bana bırak onları. Senestedricuhum. Onlara istidraç yapacağım. Neydi istidraç? Her şeyde serbest bırakacağım onları. Daha çok kazanacaklar. Daha rahat yaşayacaklar. Ve umli lehum. Ve onların zamanını da uzatacağım. Daha çok yaşayacaklar. Hemen azabımı göndermeyeceğim demek bu. Kur'an'a yalanlayıp hakaret ettiklerinde o dakika gökten ateş düşmesini isteriz biz. Kur'an'ı yalanladıkça, hakaret ettikçe, Kur'an'a saygısızlık yaptıkça adamların keyfi artacak. Nereden biliyorum? Ve umli lehum. Zamanlarını uzatacağız. El-Kalem suresinin 44 ve 45. ayeti. El-A'raf suresinin 182. ve 183. ayetinde benzer mana var. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Bizim şu ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ Hiç anlamadan onlar istidraç yapacağız onlara. وَاُمْلِي لَهُمْ Onların vaktini uzatacağız. اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Benim hesabım çok güçlüdür. İnne keydi metin. Aynı manada ayetler El-A'raf suresinde de ve El-Kalem suresinde de karşımızda.

Şimdi bir defa istidraç dediğimiz şey, yani Allah-u Teala'nın razı olmadığı kuluna nimet vermesi, ömür vermesi, keyif vermesi, siyasette güç vermesi, tuttuğu elinde altın olacak şekilde ticarette kazanç vermesi. Mümin evine gider, çocuklarına simit almaya parası olmaz, eve girmeye utanır, o araba alır çocuğuna. Bu bunaltıcı ve stres kaynağı olacak bu yapı senestedricuhum ayetinden kaynaklanıyor. Onlara istidraç yapacağız biz. Bugün bütün dünyada mülk Allah'ın olduğuna inanıyorsak biz, her şey Allah'ındır diye inanıyorsak, dileseydi Allah kimseye bir şey vermezdi diye bir inancımız varsa, ki amenna ve saddakna, yani bunda bir tereddüdümüz yok elhamdülillah. Niye kafir istediği kadar doyuyor da mümin zoraki doyuyor? Bunun cevabı bu. Senestedricuhum. Burada kardeşlerim bazı hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifleri, hani bu meseleyi ben şöyle çok güzel tefekkür edeyim diyen kardeşlerim için kaynaklarıyla zikredeyim. Bu konuyu şöyle derin düşünmeye ve bu konu üzerinden istidracı niye uyguluyor Allah? Hangi kudretiyle uyguluyor ve bunun akıbeti ne olacağı tefekkür etmeye vesile olsun. Bukhari'de 4686. hadis-i şerif, Müslim'de 2583. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İnna Allah le yumli zalime hatta iza akhadahu lem yuflithu." Allah zalimin zamanını uzatır. Ama hesabını gördü mü kurtulamaz kafir. Bu hadisi söylemiş Efendimiz de sonra Hud suresinin 102. ayetini okumuş. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ أَخْذَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ. Allah kitleleri bu şekilde yakalar. Yakaladığında da onun şiddetli azabından kurtulacak olan olmaz buyurmuş. Demek ki Allah'ın zalimi, yani kafiri veya zulmeden Müslümanı, ikisi de olabilir, Allah-u Teala, ama asıl olan kafir kastedilir tabi, zalimin ipini uzatabiliyor Allah. Neden? Hikmetleri kendisi biliyor. Ahmet bin Hanbel'de 17311. hadisi şerifte bugün hepimizin sorduğu sorunun cevabı var. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz: اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ. Eğer adam günah işlediği halde Allah hala ona istediğini veriyor görüyorsan, anla ki Allah ona istidraç yapıyor. Neydi istidraç? Razı olmadığı kuluna istediğini vermesi. Ne istiyorsa veriyor Allah. Bu da Ahmet bin Hanbel'den rivayet. Tirmizi'de 2320. hadisi şerif mantığı çözüyor bu hadis-i şerif. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَائِمٍ. Eğer Allah dünyaya bir sinek kanadı kadar değer verecek olsaydı, kafire bir bardak su vermezdi. Kafirin zamanını uzatıyor, ipini uzatıyor, her istediğini veriyor, kıymetsizden veriyor, defoludan veriyor. Bu yüzden kafir aldım derken aslında bir şey almıyor, faniyi alıyor. Müminin istediği cennet olduğu için o pahalı şeyden, asıl alınacak şeyden mümine kendi murad ettiği zaman veriyor, her istediği zaman vermiyor. Kafirlerin elinde dünya var ya, Birleştirilmiş Milletler'den dağıtılmış milletlere kadar her şey ellerinde. Adamlar parayı basıyorlar, altın borsasına sahipler, fındık bizde üretiliyor, borsası onlarda oluyor.

Koca bir servetleri var adamın ya. Diyoruz ya biz. Tirmizi'nin 2323. hadisi, İbn-i Mace'nin de 4108. hadisi şerifinde mantığımıza hitap ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ İlla mislu ma yec'alu ahadukum isba'ahu fil yemmi fellenzur bimaza yarci'. Müminin dünya ve ahiret mantığı olacak ki ona hitap ediyor Efendimiz. Buyuruyor ki dünyanın bütününün ahirete göre değeri bir insanın parmağını denize batırdıktan sonra parmağını çekince aldığı su kadardır. Herhangi bir insan parmağını denize batırdı. Okyanusa veya herhangi bir denize. Sonra parmağını çekti. Parmak ıslandı. Islandığı doğru ama denizin yüzde kaçını, milyonda nesini emdi? Kafirin elindeki bütün dünya serveti, hegemonyası, ahiret varlığıyla, ahiret hesabıyla ölçüldüğünde bir denizde ıslanan parmağın denizden eksilttiği kadardır. Bizim sorunumuz ya da çözmemiz gereken problemimiz dünyaya ve ahiretle bu gözle bakmamızdır. Bu gözle bakanlar bir sorun yaşamıyorlar. Şimdi kardeşlerim, dedik ki Kalem suresinin ve El-A'raf suresinin ayetlerinden Allah-u Teala'nın istidraç yaptığını, yani kafirlere siyaset, ticaret, ziraat, şöhret, hatta beden güzelliği, yaşama keyfi, konfor, ne isterlerse veriyor. Kafirler 85 yaşında ölüyor, Müslümanlar 45 yaşında ölüyor mesela. Bu da olabilir. Oluyor da nitekim. Kafirlerde filan sorun olmuyor, Müslümanlarda oluyor nitekim. Dedi ki Allah-u Teala bunların ipini uzatıyor, sürelerini uzatıyor, istedikleri her şeyi veriyor. Bu bir istidraçtır. Bunu neden yapıyor, nasıl yapıyor ve bugün bu dünya hayatını biz nasıl görmeliyiz? El-En'am suresinin 42, 43, 44, 45. ayetlerini dinleyelim. El-En'am suresinde. Kur'an kitabımız, iman kitabımız. Hiçbir ayeti, hiçbir kelimesi tarihi bir olayı anlatmak için değildir. Ümmeti Muhammed'e dinini öğretmek içindir. Eğer biz bir ayeti, bir sureyi filan peygamberin kıssası olarak anlarsak, o zaman filan peygamberin kıssasıyla namaz kılıyoruz demektir. Kur'an ayetiyle namaz kılmıyoruz o zaman. Hayır, bu yanlış. Evet, filan peygamberin kıssası anlatılıyor ama ayet bizim Kur'an'ımızın ayetidir. Rabbimizin kitabıdır. Rabbimize kulluk kılavuzumuzdur Kur'an. Herhangi bir ayeti eski hikayeleri anlatıyor diye görmek, müşriklerin esatirul evvelin, eskilerin hikayesi demelerine benzer. Elbette Müslüman bunu ağzından çıkarıp Kur'an'da eski hikayeler var demez. Ama ayeti kendine hitap eden bir ayet olarak görmediği zaman bu bataklığa düşmüş olur. Şimdi El-En'am suresinin bu ayetlerini dinlerken biz eski hikayeleri mi anlatıyor Allah diye düşüneceğiz. Bize ders mi veriyor diye düşüneceğiz. Ona göre de ayetleri dinleyeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselnâ ilâ umemin min kablike. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek buyuruyor ki senden önce de biz milletlere gönderdik. Peygamberler gönderdik. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
akıllarını, başlarına akılları gelsin, akılları başlarına gelsin, her halükarda düzelsinler diye her türlü çetinlikleri de önlerine çıkardık. Sıkıntılar verdik, musibetler verdik, akıllansınlar diye. فَلَوْ لَا اِذْ جَاءُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا Bizden bir bela geldiği zaman akıllarını başlarına alsalardı keşke. Alsalardı ya. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ama onların kalpleri katılaştı. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları işleri de şeytan onlara şirin gösterdi. Hem kalp kalmamış, düşünemiyorlar, hem de şeytan kötülükleri güzel gösteriyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Burada dikkat ediyoruz. İstidraç nasıl uygulanıyor onu görüyoruz. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Ne zaman ki o peygamberlerin anlattıklarını unuttular, ne oldu? Gökten ateş mi yağmış? Fetahna aleyhim ebvabe kulli şeyin. Her şeyi açtık onlara. Her şeyi açtık. Peygamberleri yalanlıyorlar. Peygamberlere hakaretler ediyorlar. Hiçbir şey dememiş sanki peygamber gibi. Peygamber bunları şımarın demiş gibi oluyorlar. Allah ne yapıyor? Fetahna aleyhim ebvabe kulli şey. Her şeyi açtık. Her şeyi. Sanki gökten yağmur değil para yağıyor. Öyle oldular. Azabı açmamış Allah. Nimetlerini açmış. Nimet yağdırıyor. Hatta izâ ferihû bimâ ûtû. Nimet bollaşınca tam zirvede şımarmaya başladılar. Tamam, her şey bizim zannettiler. Ahaznâhum bagteten. Ansızın yakaladık onları. Fe izâhum mublisûn. Karışıp kaldılar. Fakuti'a dâbrul kavmillezîne zalemû. Sağlam bir milletin kökünü böyle kuruttuk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd Rabbul alemin olan Allah içindir. Bu El-En'am suresinin ayetlerini yukarıdan aşağıya incelediğimizde kardeşlerim, Allah peygamberini gönderiyor. Ufak tefek şamarlar da vuruyor. Akıllanmasını bekliyor kullarının. Akıllanmıyorlar. Akıllanmama nedeni kalp katılığı. Rikkat yok. Kalp katılığı hem iman soğukluğu hem de kaybolmuş insanlık demektir. Vicdansızlık. Bu beşinci maddeden sonra şeytan aman uyanırlar diye harikaydı diye propaganda yapıyor. Harikaydınız. Müthişti. Nimetlere nankörlüğü bile güzel gösteriyor. Çirkini güzel, güzeli çirkin gösteriyor. Altıncı madde. Bunların katı kalpli, insanlık ölmüş, iman yok, şeytan da her şeyi şirin gösteriyor süreci, yani şeytanın güzelliğinin, güzel dediği şeyin güzel kabul edilme noktası bardağa taşırıyor. Bakılıyor ki artık bunların söz dinlemesi mümkün değil. Gökten ateş mi yağıyor? Hayır. Ne oluyor? Fetahna aleyhim ebvâbe kulli şey. Her şey onların oluyor. Her şey onların oluyor. İdam edilecek birine son isteği sorulur 10 dakika içinde. Bunlara hayatın olduğu gibi kendisi veriliyor.

2015 senedir Allah'ın oğlu var diyen Batı kültürü bütün nimetlere bunun için sahip olmuştur. En çirkin isnadı, Allah'ın karısı var haşa, Allah'ın oğlu var haşa demeyi din haline getiren, böyle demeyenlerle de Haçlı ordularıyla veya şurada burada Kuzey Afrika'da yüz binlerce milyonlarca insan öldürerek sırf İsa Allah'ın oğludur demedikleri için savaşan Batı, Allah'ın bütün kapılarının açıldığı yer bunun için olmuştur. Şu kadar ki bu El-En'am suresinin 42, 43, 44, 45. ayeti 15 günlük bir süreci anlatmıyor arkadaşlar. 950 yıllık Nuh Aleyhisselam'ın süreci bunun bir dilimi sadece. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin o karaya yüzdüğü zamana kadar geliş sürecini hesaplarsak, yani bir peygamberde sadece asırlarca sürmüş bu. 15 günde Allah peygamberini gönderiyor, 15 gün sonra tövbe etmedikleri anlaşılıyor, 15 dakika içinde bu kararla, öyle değil. Zaten bir peygamber 150-200 sene işlerinde duruyor bu insanların. Bugün Batı medeniyetinin bolluk ve refahı Allah'ın onları beğenmesinden, razı olmasından olmadığını biliyoruz zaten. Ama niye onlara verdiğinin cevabı فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ'dir. Bütün kapılar açık adamlar için. İstanbul'da afet olur, orada yağmur rahmet olur sanki. Depremler, seller hep Müslümanların topraklarını bulur. Onlar da deprem olsa keyif sürerler, eğlence yaparlar onunla. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Her şeyin kapılarının açıldığı bir konumdadır onlar. Onlara engel yok, vize yok, vizesiz. Vizesiz, birbirlerine de vizesizler, göklere de vizesizler. Bunun için güzellik kraliçesi yarışması yapabilir onlar. Bunun için Allah'ın nimetiyle karşılaşınca şampanya patlatırlar. Neden? Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا. Ellerindekilerle şımarmaları lazım. Şımarmasalar süreç tamamlanmıyor. Ama bu 10 senenin, 20 senenin ürünü değildir. Bir asırda gerçekleşecek diye bir vaat de yoktur. 5 asırda bekler. Bizim acelemiz var. Allah'ın acelesi yok ki. Celle Celaluhu. Kur'an kitabımız, iman etmeyen mümin olmuyor. Bu ayetler nasıl bitiyor kardeşler? Biz kiraz yeni çıktığında veya karpuz yeni çıktığında alıp şöyle piknikte yiyoruz. Oh be, elhamdülillah deyip ne kadar mutlu oluyoruz değil mi? Taze, çok güzelmiş ya. Kiraz çok güzelmiş diyoruz ya. Niye? Allah'ın bir nimeti, Allah'ın güzelliğini gördük. Şu kiraz kışın ne kötü haldeydi ağacı, ne kadar güzel oldu diyoruz. Bunlar hepsi Allah'a hamd ettiriyor bizi. Kebap yediğimiz zaman elhamdülillah demese çocuklarımıza kızıyoruz değil mi? Ya kebap yedin elhamdülillah de. Bu ayetler nasıl bitiyor? Velhamdülillah diye bitiyor. Demek ki mümin Allah'ın istidraç planını uyguladığı kafirlerin başına gelecek فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Şu zalim, dünyayı kahreden, insan üzerinde silah deneyen, kendilerinden başkalarına hayat hakkı tanımayan şu çöplük medeniyetinin sahiplerinin helak oluşlarını sanki bu sabah gözlerimle görmüş gibi Kur'an'a iman edip velhamdülillahi rabbil alemin, kebap yedikten sonra, ziyafetten sonra haydi bir yemek duası deyip elhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz gibi Allah'ın intikamının gerçekleşeceği günü şimdiden görmedikçe En'am suresinin bu ayetlerine iman ettiğimizi iddia bile edemeyiz. Kur'an böyle bir kitap işte.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Allah bu planıyla, istidraç planıyla onları şımarttı. Her şeyi kendilerinin yarattığını zannedecek bir ahmak seviyeye geldikten sonra فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Allah onların işini kökten bitiriverdi. Kökten bitirince işlerini müminlerin, velhamdülillahi rabbil alemin be, şu alemlerin Rabbine hamdolsun, boşa değilmiş bizim çektiklerimiz demesi gerekiyor. Bunu gözleriyle görmese de müminler, değil mi Allah böyle yapacağını söylüyor, billahi gördük gibi rahat etmemiz lazım bizim. Aksi takdirde Kur'an'ın nesine iman ettik biz? Yoksa biz diyeceğiz mi Nuh Aleyhisselam'ın kavminden böyle intikam aldı ama şimdi Avrupa çok güçlü? Bunu mu deriz yoksa? Maazallah. Teknoloji çok güçlü mü diyeceğiz şimdi? Filleri serçelere, serçeden küçük kırlangıç kuşlarına kahreden Allah hangi gücünü kaybetti? Serçe fil öldürür mü hiç? Üstelik serçenin kendisi de değil. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. 45. ayeti El-En'am suresinin. Sanki bugün Rabbim sabah bize seyrettirdi. Gördünüz mü kullarım ne yaptım bunları? Gördük ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin be. Sana hamdolsun Rabbim be. Hamdolsun cennetlik kullarını bu şekilde nimetlendirdin. Kafir ve zalim kullarına istidracı asırlarca uygulayıp sonunda onları kahrettin. Elhamdülillah. Tıpkı bir kuzuyu kesip yedikten sonra işte midesi şişmiş bir adamın elhamdülillah demeyi borç hissettiği gibi bu sahneyi de gerçekleşmiş gibi kabul edip velhamdülillahi rabbil alemin deriz biz. Demek zorundayız. Çünkü müminiz. Çünkü iman ettiğimiz kitabımız, Kur'an'ımız böyle bir kitaptır. Sanal bir şey anlatmıyor Kur'an-ı Kerim. Ta kıyamet günü olacak şeyleri bile oldu diye anlatıyor Allah-u Teala. Oldu diye anlatıyor. Niye? Kur'an bir şeyi 10.000 sene sonra da olacak diyorsa olmuş, kabul et onu. Dün olduğunu gördüğün şeye inanma da Kur'an'ın ileride olacak dediğine inan sen. O daha sağlamdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz böyle bir Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Kur'an böyle bir kitap elhamdülillah. Böyle bir kitap. Kim sulandırmak isterse istesin, Kur'an böyle bir kitap. Elhamdülillah ki bu kitaba iman etmekle Rabbim alnımızı parlak, şerefimizi ebedi kıldı. Elhamdülillah. Burada kardeşlerim hepimizin tefekkür etmesine yardım edecek bir örnek hızlı bir şekilde zikretmek istiyorum. Bu örneği İnşallah ibret olarak kendimiz için kullanırız. Ama özellikle de orijinal müminler ve ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı nasıl anlamışlar? فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ nasıl güvenmişler? Bir örnek olarak görelim. Beyhakî'nin Sünenül Kübra isimli hadis kitabında 13.033. hadisi şerif olarak ya da eser olarak diyeyim, bir olay anlatıyor çünkü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın günlerinde, biliyorsunuz Irak, bugünkü Irak toprakları ve daha ötesi olan Pers İmparatorluğu, yani şimdiki İran fethedilip İslam toprağı oldu. Ömer bin Hattab'ın döneminde gerçekleşmiş bir olay. Ömer'in de etrafındaki bir hatırayı naklediyoruz. Ravi diyor ki, o taraftan ordular fethi gerçekleştirince tabi hazinelere el koydular, çuvallara doldurdular gümüşler, altınlar, mücevherler, bilezikler, işte nelerse doldurdular, develere yüklediler, buğday yükü gibi Medine'ye getirdiler mücevherleri. Bugünkü şeylerle söyleyelim de iyi anlaşılsın. Tırlar dolusu mücevher geldi Medine'ye. Para geldi, altın geldi. Kafile Medine'ye girince, sahneyi dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Ekonomi sorumlusu Ömer'in diyelim, Beytülmal görevlisi. Demiş ki, ya Emirül Müminin, bu malları Beytülmal'e yerleştireyim değil mi? Yani hazineye koyalım mı? Ömer radıyallahu anh dönmüş demiş ki, vallahi olmaz demiş. Bu ümmetin, müminlerin malıdır. Beytülmal'e konamaz bu demiş. Rabbim benim üzerimden bir gün geçirmeden bütün bunu müminlere dağıtır, ben öyle uyurum demiş. Derken demişler ki, akşam oldu, insanları toplayamazsın, bunları bir yere yerleştirelim, öyle olur demiş. Ve sonra da ensardan, muhacirlerden 5-10 kişiyi bekçi olarak koymuşlar başına. Ertesi sabah Ömer gelmiş arkadaşlar. Bu esnada Abbas bin Abdülmuttalib, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, ve Abdurrahman ibni Avf radıyallahu anhum cemiyen, Ömer bin Hattab'ın koluna girmişler. Çok neşeli bir gün. Neşe nereden kaynaklanıyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş, İran fethedilecek. Peygamber Efendimizin özlediği bir şeyi gerçekleştirmek bir mümine nasip olur da o mümin sevinmez mi? Hepsi sevinmişler. Ömer'in işte Abdurrahman İbni Avf bir kolundan, Abbas İbni Abdülmuttalip de bir kolundan koluna girmişler. O altınların, mücevherlerin konduğu, bekletildiği yere gidiyorlar beraber. Ravi diyor ki, gündüz gözüyle Ömer mücevherleri görünce birden şok geçirdi. İlk defa hayatında o kadar altın, gümüş vesaireyi bir arada görmüş Ömer. Şaşırmış. Yakut görmüş ilk defa. Yakut denen mücevheri görmüş Ömer. Şimdi bu sahnede sağında veya solunda Abdurrahman İbni Avf, bir tarafında da Abbas İbni Abdülmuttalip Efendimizin amcası, heyecanlı bir sahne var. Ömer ağlamaya başlamış. Bu ağlama doğal olarak Müslüman bir liderin Allah'ın bu büyük lütfuna karşı sevinç ağlaması olabilir. Ama Ömer'in ağlaması çocuk ağlaması gibi. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Avf demiş ki, ya Emirül Müminin, Rabbimizin bu büyük nimeti karşısında sevinç günündeyiz, şükür günündeyiz. Sen ise ağlayarak yanlış yapıyorsun. Şükretsek daha iyi değil mi? Demiş Abdurrahman İbni Avf. Şimdi kardeşlerim, dikkat edelim. Rabbime yemin olsun ki diye cevap veriyor. Rabbime yemin olsun ki dediklerinizi ben de biliyorum. Ama böyle zengin olduktan sonra milletler hep birbirine düşüp helak oldular. Bu bizim helak olma takvimimizin başı mıdır, onu merak ediyorum demiş. Sonra ravi diyor ki Ömer kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı. Dedi ki Allah'ım, seni Kur'an'da senestedricuhum min haysu la ya'lemun derken dinledim ben. Anlamadıkları bir yerden istidraç yapacağız onlara buyurdun sen. Rabbim, bu mal bizim ümmetimizin istidracı mıdır? Koru bizi ya Rabbi demiş Ömer. Suraka bin Cuşum diye birisi var. Hikayesini çok iyi bilirsiniz. Hani Efendimiz hicret ederken onu yakalamaya çalışmıştı. Efendimiz de sonra hani devesi battı, hayvanı battı yere, kurtar beni Muhammed dedi. Efendimiz de onu kurtardı. Çıktı. Sonra onu orada Efendimiz, Suraka sen böyle beni kovaladın ama bir gün Kisra'nın altınlarını görürsün sen demiş ona. Tip sizin de tekiymiş diyelim. Böyle görüntüsü bozuk bir tipmiş Suraka. Radıyallahu anh. Sonra Müslüman oldu tabi. Medine'ye geldi, hicret etti. Ömer o gün bu senestedricuhum min haysu la ya'lemun diyorsun ya Rabbi. Aman bizim istidracımız yapma bu malı diyen Ömer bana Suraka'yı bulun demiş. Çağırmışlar Suraka'yı, ne yapacak bunu bu adam? Koruma yapacak herhalde düşünmüşler. Suraka demiş. Oradan iki tane İran'dan gelen krala ait işte dekorlu bilezik gibi künye gibi şeylerden almış. Künye diyelim almış. Bana bak Suraka demiş. Şunları koluna tak. Şu Medine'nin en fakir ve en yüzü berbat adamı. Bunları tak. Kisra'nın altınları Medine'nin en fakirinin kolunda künye oldu diye dolaş. Allahu Ekber de ara sıra demiş. O da takmış koluna. Şimdi artist gibi diyorlar ya, yakışıklı bir Kisra'nın künyesi Medine'de bir bedevinin kolunda. Allah'ın azametini görüyor Ömer. Kisra'dan intikamını böyle alıyor. Burada kardeşlerim, bir sorunun cevabını verelim beraberce. İstanbul'a belki de emanet bir ayakkabıyla gelip İstanbul'dan patron olarak dönenler Allah'ın istidracıyla mı karşılaştılar, şükrünü yaptıkları nimetle mi döndüler? Zamanında bir devlet dairesine torpille bile giremeyen insanlar devletin başına sağına soluna geçtikten sonra istidraç tuzağında mı takılı kaldılar? Allah'ın lütfu görüp devletin daha önce başkaları tarafından kullanılan künyelerini Suraka gibi tipsiz gördüklerine mi taktılar? Ömer böyle yaptı. Aman Allah'ım bu mallar istidrac olmasın, başıma bela olmasın dedi. Fert olarak biz daha önce talebe olarak giremediğimiz okula müdür geldiğimiz zaman, müdür olup geldiğimiz zaman Rabbim görecek, bu daha önce talebe olarak girmeye korktuğum yere şimdi müdür olarak gelmiş birisi olarak Rabbimin önünde şükür secdesine mi kapanıp o şekilde mi orada duracağım? Yoksa o benim için bir istidraç olup helak olup gideceğim mi? Ve aziz kardeşlerim, bu kalın ayarlı şeyleri hepimiz hesaplarız. Zamanında İstanbul sokaklarında örtülü kadının dolaşması bir tutuklanma nedeni iken, böyle yılları varken Müslümanların peçenin bile takılabildiği bir zamanda Müslüman tesettürlü kızları Allah'ın bu ümmete lütfu ihsanı olarak mı görecek Müslümanlar? Yoksa o da bir istidraç olup o bataklıktan cehenneme mi yuvarlanacağız? Nimet deyince sadece Kisra'nın altınları mı nimet? Elimizde değil diye kar olduğumuz tesettür elimize gelince nimet değil mi? Kur'an-ı Kerim'in okunmasının, öğretilmesinin, zindana atılmak, öldürülmek gerekçesi olduğu bir toplumda aynı devletin kanunlarıyla Kur'an öğretmek için maaş alan insanlar bir istidraç olarak bu nimeti ellerinde çürütecekler mi? Bunu yoksa Firavun'un sarayında Musa yetiştirme projesine mi dönüştürecekler? İstidraç sadece malda değil, daha çok siyasette, daha çok toplum karakterinde, daha çok mümin şahsiyetimizde, daha çok insanlığımızda, insanlığımız birbirimizi tanıma fırsatı bulmadığımız bir zamanda iken Allah bizi binbir cihazla, telli telsiz cihazlarla birbirimize bağlantı kurma haline bir fırsat olarak getirdikten sonra biz bunu Rabbimizin kulluğu için bir şükür olarak nimete mi dönüştüreceğiz? Elimizdeki cihazlar istidraç için mi elimizde duracak? Kardeşlerim, bir örnek daha vereyim. Babam 70 yılından önce ilk defa hoca olarak yanındaki arkadaşlarla bir hac ziyareti yapmış. Orada bir hatırasını bana anlatmıştı. Bir aya yakın Mekke'de durduk diyor. Onunla beraber hacca giden ve İstanbul'da namaz kılan, işte Müslüman bir insan, namaz kılan biri hacca gitmiş. Dönecekleri gün demiş ki, yahu kardeşim demiş, kaç gündür buradayız, hala Umre Baba neresi göremedim ben bunu demiş. Umre Baba türbesi arıyor Mekke'de. Umre Baba. Otuz sene sonra istediğin her üç ayda bir Umre'ye gitme fırsatın oluştu. Umre bizim için bir istidraç mı olacak? Rabbimizin Kâbesi ile buluşma fırsatına mı dönüşecek? İşte sözünü ettiğimiz imtihan budur. Eski ümmetler peygamberlerinin uyarılarına kulak asmadılar da o süreci Allah uyguladı, istidraç sürecini. Bizim Muhammed Aleyhisselam için kutlu doğum haftalarını şeriatını ikamenin yerine program, şenlik programına dönüştürmemiz bir istidraç değil mi acaba? Şeriatının yok kabul edildiği bir toplumda gül dağıtmak şeriatının yerine geçiyorsa eğer, istidraç diye bir dosya aramaya gerek var mı? Kardeşlerim, biz müminiz. Elhamdülillah. Rabbimizin kitabı rehberimizdir. O kitaba göre düşünüyoruz. İstidracı da bu kitaba göre anladık. Böyle bir kanunu var Allah'ın. Söz dinlemeyenlere istidraç yapıyor. Ama bu istidraç ümmet helak olduktan sonra anlaşılıyor. Kafirler cehennemi boylayınca nimetlerin neden geldiğini anlayacaklar. Ellerindeki otoriteyi neden, nasıl elde ettiklerini o zaman anlayacaklar. Biz şu sonuca ulaşmamız lazım. Bir, eğer zalim ve azgın birisi Allah'ın mülkünde söz söyleme fırsatı buluyorsa, siyaset yapma fırsatı buluyorsa, eğer böyle birisi paranın sahibi ise, imzaya sahipse Allah ona istidraç yapıyor. İki, Allah günah işlemeyin, haramlara bulaşmayın buyurduğu halde devamlı aynı günahı veya benzer günahlar işleyen birisi konuştuğu kanun olacak güçte ve otoritede oluyorsa, her yer onun tapulu arazisi oluyorsa, hep o buluyor, Müslümanlar bulamıyorsa, bu bir istidraçtır. Aynı şekilde ahirete iman ettiği halde insanlar cenneti sever gibi dünyayı sevme bataklığına düştülerse bu bir istidraçtır. Yem olarak Allah dünyayı önlerine koymuştur. Onlar dünyanın rızıkları olduğunu zannediyorlar. Halbuki dünya onların yemidir. Tuzağın içine konmuş yemidir. Ve kardeşlerim, insanlar ihtiyaçlarından fazla nimet buluyorlarsa yiyecekten giyeceğe kadar, bu bir istidraçtır. Bir ayakkabı bundan 10 sene önce eften püften yapıştırıcı ile yapılmış ayakkabı 5 sene giyiliyordu da şimdi 5 ay bile giyilmiyor ve çöpe atılıyorsa bu bir istidraçtır. İnsanlar kahvaltılık deyince en az 30 çeşidin bulunduğu bir sofraya oturmayı kahvaltı diyorlarsa, istidracın en iyisini yaşıyorlar. Ekmek için yaşadığını söyleyip ekmeği nimetten bile görmemek bir istidraç çeşididir. Ve beşinci olarak da Allah'ın nimetleri şükretmeyi, daha çok kulluk yapmayı, daha iyi ibadetler yapmayı getirmesi yerine şımarmayı beraberinde getiriyorsa, elinde nimet bulan daha vefalı, daha iyi mümin olması gerekirken daha nankör, daha asi oluyorsa, bu sahneyi biz görüyorsak, bunun adı istidraçtır. Demek ki biz şu noktaya geliyoruz. Allah sadece bir peygamberine emredip yap bir gemi, müminleri ona koy, gerisini ben boğacağım diye azap etmiyor. İsrailoğullarına yaptığı gibi maymuna çevirme azabı tek azap çeşidi değil Allah'ın. Allah'ın kanunlarından biri de istidraç kanunudur. İstidrac, sevmediği kuluna her istediğini vermesidir. Bu kanun bizden önceki ümmetlerde de uygulandı. Kalem suresinin ve El-A'raf suresinin ayetlerinden görüyoruz ki bizim ümmetimize de uygulanıyor. Uygulanacak. Bunu biz dünya çapında görmemiz de mümkündür. Mesela şu anda Batı blokunun bulunduğu konum, Doğu blokunun, Çin'in ve benzerlerinin, dünyanın öbür taraftan, mengenenin öbür ağzı gibi Batı bir taraftan, Çin bir taraftan, böyle ortada Müslümanları ve İslam'ı ezip böyle parçalama projesinde gördüğümüz gibi dünya çapında da olabilir bu. Bir aile içinde de istidraç olur. Aynı babanın 4 çocuğundan birisi en asi çocuk. Anayı ezer, babayı çiğner bir çocuk. Her şey onun istediği gibi olur. Öbürü Allah emretti diye anasının önünde ayaklarına kapanır. Anası bile aferin demez ona. İstidraç öbürüne, sevaplar buna. Ailede olur. Küçük bir mahallede olur. Toplumda olur. Ümmeti Muhammed'in bulunduğu her yerde istidraç olur. Mümin neye bakacak? Şeriata uygun yaşıyorsa, Elindeki nimetlerin varlığı yokluğuna değil, Allah'ın şeriatına uyumlu olup olmadığına bakacak. Öbürlerininkinin istidraç olduğunu anlayacak. Bu kolay bir şey mi? Cennet ucuzsa bu da çok kolay. Cennet pahalı olduğu için bu da çok zor. Ama Rabbimiz hiçbirimize aşılamaz, yapılamaz şeyleri emretmemiştir. Yapılabilir, uygulanabilir şeyler üzerinden kulluk yapıyoruz biz. Bulunduğumuz konumun istidraç olup olmadığını çok rahat anlayabiliriz. Bir kere Ömer gibi korkan bir yürek taşıyacaksın. Ben bu sözlerimi bitirirken, bilhassa dün kuruşu olmayanların bugün fabrikası olmasının iyi düşünülmesini söylemek istiyorum. Dün zalimler bizi eziyor diyenlerin bugün bir imza sahibi olduklarında ezen birisi olup olmadıklarına, Allah'a asi olacak işler yapıp yapmadıklarına dikkat etmelerini söyleyerek bitirmek istiyorum. Yoksa istidraç uygulaması bittikten sonra anlaşılsa da işe yaramıyor. Çünkü Allah فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا yapıyor. Zalimlerin kökünü kazıyor Allah. Bu zalim çocuklardan bir çocuk olduğunda da olur. Ailede eşlerden biri olduğu zaman da olur. Zalim eşi herkes takdir eder. Mazlumu da hep ayıplarlar. Şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın? Ya bir de zalıma bir şey deyin. Hayır, istidrac olacak ya. Zalim pohpohlanacak hep. Hep alkışlanacak zalim. Mazlum hep kusuru olur. Hep eksik yaptı. Niye öyle yapmadın? Rabbim istidraca düşmeden şeriatına göre yaşayıp bu kalitede bir şuurla iman hayatı doldurmayı hepimize nasip etsin diyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendi.

de bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك

فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك

وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleri, makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler, bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan, ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından,

okuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا

Kardeşlerim, muazzez müminler, en büyük rütbe kulluk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın ihsanına muhatap olduğu zaman "Neyle seni teşrif edeyim?" sualine muhatap olduklarında kulluğu niyaz ettiler. Kul olarak anılmayı istedi aleyhissalatu vesselam. Kendilerine bir musibet, bir sıkıntı geldiklerinde اِذَا أَصَابَهُ اَمْرٌ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ صَلَّى قَامَ فَصَلَّى Kalkıp namaz kıldı. Musibet geldi, bela geldi, sıkıntı geldi, kalktı Rabbine iltica etti. Zevki, saadeti, huzuru kıyamda, secdede aradı aleyhissalatu vesselam. Taş yığınları o zeminde bir araya getiriyorsunuz, Kabe oluyorlar. Taş yığını Allah'a isnat edilince, ona izafe edilince Beytullah oluyor. Onunla şeref kazanıyor Beytullah. Kul da Abdullah oluyor, Allah'a nispet edince şeref kazanıyor. En büyük payeye, en büyük makama ulaşıyor. Seleften iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Birisi diğerine adıyla hitap ediyor, babası ona bir isim vermiş. O da dönüyor arkadaşına, diyor ki "La ted'uni illa biya Abdallah fe innehu eşrafu esmai." Beni çağırırken falan isimle, filan isimle değil. Beni çağırırken bundan sonra Abdullah diye nida et. Çünkü isimlerin en şereflisi, isimlerimin en alisi o. Allah'a beni nispet ediyor, beni ona izafe ediyor. Bana onu hatırlatıyor, secdeyi, kıyamı, rükûyu hatırlatıyor bana.

Biliyorsanız söyleyeyim, babam İslam, İslam'dan başka aidiyet kabul etmiyorum. Bütün varlığımla, bütün hücrelerimle Allah'a, onun yoluna, onun Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği dine iktida ettim ben. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescidinde, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin meclisleri var. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da meclisi var. Soruyor önüne gelene, men ebuke diyor, senin baban kim? Asıl İranlı Selman-ı Farisi'ye soracak. Babasının Medine'de malum olmamasıyla, bilinmemesiyle belki onu tenkit edecek, belki tahkir edecek. Hazreti Ömer Efendimiz de aynı mecliste. Soruyor Selman'a, peki Selman diyor, men ebuke, senin baban kim? İnsanlar şu kadar yukarıya doğru çıkıyorlar, babalarının isimlerini, atalarını, onları tadat ediyorlar. Peki ya senin baban kim, söyler misin? Kimse bilmiyor, kimse tanımıyor. Selman'ın başı öne düşüyor, sonra imanla o baş doğruluyor, dönüyor Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki, Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz bu ifadeyi duyunca döner Sa'd bin Ebi Vakkas'a der ki, kâne ebi azizen, benim babam cahiliyede senin babandan daha âli, daha aziz bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, İslam'ın çocuğu, senin tahkir ettiğin Selman'ın kardeşi Ömer'im. Bundan sonra beni öyle anacaksınız, öyle yad edeceksiniz. İslam onları Allah'a nispet etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları kardeş yaptılar. Ve kûnû ibadallâhi ihvâna, kardeş olun, rengine, ırkına, soyuna bakmadan açın kucağınızı, onlarla kucaklaşın. Muhacir Mekke'de İslam'ı yaşıyor. Fakat bütün yolları, bütün kapıları kapattılar. Mekke'de Allah demek yasak. Onlar da Allah'ın dinini yaşayabilmek için yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Tanımadıkları, bilmedikleri, soy sop itibariyle aralarında bir yakınlık olmayan insanların şehrine gidiyorlar. Ceplerinde kredi kartları vesaireleri de yok yani. Bilmedikleri bir diyara gidiyorlar. Allah emretti diye. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gitti diye gidiyorlar. Medine'ye onlar ilerlerken Medineliler, onlar da tanımıyorlar ama yollara çıktılar. Veda tepelerinde onları istikbal edecekler. Çünkü Allah onları kardeş yapmış. Medine'de Abdullah, Mekke'de Abdullah. Medine'de kendini ona isnat ediyor, Medine'de kendini ona isnat ediyor. Biri ensar, biri muhacir. Karşılıyorlar, bir yerde oturuyorlar. Evs bu tarafta, Hazreç bu tarafta. Evs diyor ki, biz evimize götürelim. Hazreç, olmaz, biz götürelim. Muhacir var, evlerine götürecekler. Fakat tanımadıkları kardeşlerini evlerine götürme hususunda paylaşamıyorlar. Sonra aralarında kura çekiyorlar. Kura ile alıp evlerine götürüyorlar. Kardeşlerim, bu toplumu Hazreti Muhammed Aleyhisselam kurdu. Kur'an'la onların ruhlarını mayaladı. Yeryüzünün en büyük insanlarını çıkardı. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı radıyallahu anhum. Ondan sonra gelenler de insanların ırkına, rengine, soyuna değil, imanlarına baktılar. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı. Ebu Sufyan geliyor. Süheyl bin Amr geliyor. Kapıda bekliyorlar. Bilal bin Rebah, Süheyb-i Rumi geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e Bilal bin Rebah'ın geldiği haber verilince, açın kapıyı, içeriye alın diyor. Ya Mevlana diye onu istikbal ediyor. Efendimiz Bilal diyor. Bir zamanlar köle, süründürülen Bilal, o devlet başkanı tarafından Efendimiz Bilal diye karşılanıyor. Mekke'nin eski devlet başkanı Ebu Sufyan kapıda bekliyor. Diyor ki, lem arakel yevmi kattu, bugünkü gibi kara bir gün hayatımda görmedim. Beni burada bekletiyor. Bilal'i, Süheyb-i Rumi'yi, köleleri içeriye alıyor. Sistem değişti. Çünkü Allah bundan sonra onların ırkına, rengine, soyuna bakmayacak. Onun adam yerine koymadığı Bilal bin Rebah için, onun gibi olanlar için Kur'an-ı Hakim
وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Ayet öyle buyuruyor. Sabikun'dan Bilal, Bedir ashabından Bilal, Uhud ashabından Bilal,

Allah onu ubudiyetle yükseltmiş, namazla yükseltmiş. Ona bir kıymet, ona bir kâmet vermiş ki Ebu Sufyan'ın onun kıymetine ulaşması asla mümkün değil. Şimdi hayatımızda problemler var. Öğretmende problem var, öğrencide problem var, ustada problem var, çalışanda problem var, imamda problem var, evde, babada, çocukta, hayatta problem var. Her eğitim sistemi, eğitim sezonu başladığında yani sorunlar dile getirilir, sonra denir ki işte batıda falan ülkede şöyle diye. Onu örnek alabilir miyiz acaba? Onları model alarak ne kadar terakki edebiliriz, ilerleyebiliriz? Bunun planı, programı yapılır. Kardeşlerim, örnek aldığınız batı okullarında esrarkeşler yetiştiriyor. Örnek aldığınız eğitim sistemini model kabul ettiğiniz batı okullarında ayyaşlar yetiştiriyor. Batının okullarında yetişen insanlar kitle imha silahlarını icat ettiler. Onlar dünyaya ölüm kusuyorlar şimdi. Hala onlara mı gidecekler? Hala onları mı esas alacaklar? Siyahla beyazı aynı safta toplayıp Ömer'le Bilal bin Rebah'ı kardeş yapan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim sistemi yetmedi mi? Ona gittiler, ona baktılar. Evde sorun, sokakta sorun, cemiyette sorun, ustada sorun ya Resulallah. Söz veriyor, yalan konuşuyor, ihanet ediyor. Okulda sorun, babada sorun ya Resulallah. Buyur evimizi çöz dediler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çölün eşkıyalarından evliyalar, insanlığın en âli kahramanlarını çıkaran Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde bir aziyet mi gördüler ki sağa sola kıvrılıyorlar? Kardeşlerim, bu hayatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba kurtarabilir. Kimse çare, kimse derde deva olamaz. İsra suresinde Allah Teala ümmete o ufku tayin ediyor. Bu ufka bakarsanız, vur havur o ufka doğru ilerlerseniz, işte o zaman dünyanızı yeniden imar edeceksiniz. Peki nedir o ufuk? Subhanellezi esra diye başlıyor. İsra'yı anlatıyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın yürüyüşünü. Peygamber Mekke'den sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'e geliyor. Bütün peygamberler orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere namaz kıldırıyor. Sonra ayet-i kerime devam ediyor. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Musa Aleyhisselam'a kitabı vermesinden bahsediyor. وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا Yani benden başka barınak, sığınak, tutanak olmasın, tanımayın diye Allah Teala Beni İsrail'e kitabı veriyor, Tevrat'ı veriyor. Sonra buyuruyor ki وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا Siz yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Bu kitaba ihanet edeceksiniz. İki defa peygamber öldüreceksiniz. Hazreti Zekeriya'yı öldürüyorlar. Hazreti Yahya'yı şehit ediyorlar. Peygamberler onlara diyor ki başka milletlere, başka uygarlıklara değil, evinizde, sokağınızda sorun, sıkıntı varsa Allah'ın kitabına gelin, gelin ki bütün sorunlar, sıkıntılar ortadan kalksın. Onlarsa peygamberleri katlediyorlar. Cenab-ı Hak onlara, eğer tekrar dönerseniz, tövbe ederseniz Kudüs'e gelirsiniz. Tövbe ediyorlar, Kudüs'e geliyorlar. Sonra ikinci defa isyan ediyorlar. Hazreti Yahya'yı şehit ediyorlar. Tekrar sürgün, tekrar acı, tekrar ceza. Tövbe ediyorlar, tekrar Kudüs'e dönüyorlar. Asa rabbukum en yerhamukum ve in uddum udna ve cealna cehenneme lil kafirin hasira. Eğer tövbe ederlerse yeniden dönerler, yeniden kurtulurlar. Kudüs onların olur. Surenin başında Efendimiz Aleyhisselam'ın Kudüs rihlesini, Kudüs seyahatini, Kudüs'te bütün peygamberlere imam olmasını anlatıyordu bize Kur'an-ı Hakim. Sonra Hazreti Musa'ya onun ümmetinin felaketine, helaketine değindi. Peki bize ne söylüyor? İnne hadal Kur'ane yehdi lilleti akvam. Devamında buyuruyor ki sizin de ufkunuz Hazreti Musa'nın ufku gibi. Onun kitabına ihanet etti Yahudiler, dünyada süründüler. Bir felaketten diğerine gittiler. Birinden diğerine savruldular.
Eğer sizler Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini ihanet ederseniz kaderiniz Hazreti Musa'nın ümmeti gibi olacak. 1,5 asırdır Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine sadakat gösteremeyen, evine, sokağına, devletine, cemiyete peygamberi karıştırmayan ümmetin bir felaketten diğerine sürüklendiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla Beni İsrail Kudüs'e nasıl tövbe ederek Tevrat'a yapışarak döndüyse bu ümmet yeniden Osmanlı'nın bıraktığı izzete, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufkuna, Kur'an-ı Hakim'in imametinde dönecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ufkunda dönecek. Sizden öncekiler kardeşlerim, sizden daha güçlü değillerdi. Sayıları da bizden daha fazla değil. Ama onlar Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün varlıklarıyla iktida ettiler. Kardeş oldular, kardeş tanıdılar, ırkına, soyuna, rengine bakmadılar. La ilahe illallah diyene kucağını evine açtılar. Sonra en büyük şerefi, en büyük rütbeyi Abdullah olmakta, Allah'a kul olmakta aradılar. Ernest Renan adında bir oryantalist diyor ki, bir küsur asır önce, hayret ediyorum şu Müslümanlara, Pakistanlı'ya soruyorum kimsin? Ben Müslümanım diyor. Türk'e soruyorum, o da ben Müslümanım. Kürde, Arap'a soruyorum, ben de Müslümanım diyor. Ne zaman onlara siz soruları, ırklarına, milletlerine dair soruları yönelttiğinizde, siz kimsiniz eğer onlar, biz Pakistanlı, biz Türk, biz Kürt derler ve kendi nesepleriyle iftihar ederse, işte o zaman bu ümmeti ayaklar altına alacaksınız. Bu ümmet, biz Müslümanız demeyi terk ettikten sonra, kendi ırklarını, kendi milliyetlerini öne çıkardıktan sonra bir asırdır yeryüzünde sürünüyorlar. Suriye zindanlarından iniltiler geliyor. Arakan'da anneler canımızı al bu manzaraları görmeyelim ya Rabbi diye dua ediyorlar. O manzaraların bitişi yeniden bu milletin rengine, ırkına, soyuna bakmadan şerefi Allah'a kul olmada aramada ve hepsi bütünüyle وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin ipine sarılarak biz Müslümanız dedikleri gün kurtulacaklar. Biz Kürdüz, biz Türküz, Arabız diye bölünenler, biz Müslümanız dedikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın hakiki manada ümmeti olacaklar.

0: bizde kavram bizde Yıldız Efendim.
1: Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde
0: Yıldız Efendim.
1: Yok bizde, yok, yok bizde
0: Yıldız Efendim.
2: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşında

Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de

0: biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demişti. Bugün yaşayan gençler var. Necaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. "Peki," dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. "Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı," diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. "Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın."
1: Burası Yıldız Efendi.

ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها.

0: bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani.

0: ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

muazzez müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatleriyle, ittibalarıyla temayüz etti. En zor zamanlarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına, onun yoluna, onun emanetine sadakat gösterdi sahabe radıyallahu anhum. Hazreti Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma, onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine geldiler. Mihrapta, devlette, cemiyette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a halef oldular. Onun ümmet yapısını, onun millet kadrosunu bütün zorluklara rağmen muhafaza ettiler. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in taraftarları yok. Onlar içtihat meclislerini kurdukları zaman sahabenin alimlerini topladılar, onlara sordular, onlara arz ettiler. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir dediler. Allah ve Resulü'nün buyruklarıyla bizi düzeltin dediler. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ashabın tamamını arz etti. Sadece alimlere değil, minbere çıktılar, buyurdular ki İn ra'aytum fiyye i'vicacen fekavvimuni. Olur ki hatam, olur ki yanlışım olur. Olur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yolundan saptığım, uzaklaştığım anlar olur. Beni düzeltir misiniz? Hatalarıma müdahale eder misiniz? Sahabe-i kiram efendilerimiz, onlar arasından birisi ayağa kalktı, dedi ki Ömer, seni kılıçlarımızın ucuyla düzeltiriz. Ömer devlet başkanı radıyallahu anh peygamberin minberinde Allah'a hamd ediyor, ya Rab, bu ümmetin içerisinde Ömer hak ve hakikatten uzaklaşınca onu kılıçlarının ucuyla düzelten bahtiyarlar var. Ömer Allah'a hamd ediyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz ümmetin tamamını kucakladılar. İnne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Tek bir ümmet, tek bir yapı dediler. Onlarla birlikte yürüdüler. Cenab-ı Hak önlerindeki bütün engelleri, bütün manileri kaldırdı. Halid bin Velid büyük bir komutan. Hazreti Ömer'in komutanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harbi okulundan mezun. Belki dünyada hiçbir harbiye Halid bin Velid gibi bir askeri dahi mezun edememiştir. Halid o kadar büyük. Bir zaferden diğerine koşuyor. Elinde İslam'ın sancağı var. Fakat hadise öyle bir noktaya geliyor ki Halid bin Velid'in etrafındaki herkes artık bütün bu zaferleri Halid kazanıyor, ona inanıyorlar. Dava şahsileşiyor. Halid belki yarın bir fitneye doğru gidecek. Belki Ömer'e isyan edecek. Belki onu fitne, Yahudi münafıklar farklı gayelere, kendi amaçlarına hizmet ettirebilmek için onu ifsad edecekler. Hazreti Ömer Efendimiz bunu fark edince Halid bin Velid'i görevden alıyor. Fakat Halid o kadar büyük ki, işte büyüklüğü oradan geliyor. Madem ki sen Peygamber Hazreti Muhammed'in yerinde duruyorsun aleyhissalatü vesselam, madem ki ümmetin devletinin başındasın, eğer benim adıma böyle bir maslahat gördüysen görevden alabilirsin Ömer. Halid'in büyük olduğunu Hazreti Ömer'e direnmemesinden anlıyoruz. Büyüksün Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ümmetin maslahatını, ümmetin menfaatini Hazreti Ömer'in tasarrufunda görünce her ne kadar yanlışın olmasa da fakat dava senin etrafında şahsileşince senin üzerinden bir ayrışma, bölünmeye doğru ümmet sürükleniyor fark ettiğin zaman çekildin Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz devlet başkanı. Hazreti Muaviye vali. Muaviye'ye radıyallahu anha talimatları var. Hazreti Muaviye de büyük. Bu ümmetin dayısı. Ummu Habibe'nin kardeşi Muaviye. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın vahiy katibi Muaviye. Fakat Muaviye bir yerde davayı şahsileştirince Hazreti Ali Efendimiz'e devlet başkanına muhalefet edince nizam sarayımız çatlıyor, bölünüyor. Ardından cemeller, sıffınlar, şehitler, şüheda mahşeri geliyor, parçalanıyor bu ümmet. Hazreti Ali Efendimiz hak ve hakikat üzerine, Muaviye büyük ama Muaviye'ye düşen devlet başkanı Ali radıyallahu anh Efendimiz'e orada ittiva etmekti kardeşlerim.
Sizin eviniz, sizin müesseseleriniz, sizin orada, şurada, burada İslam adına şu kadar hizmetleriniz olur, olacak da yapacaksınız da. Bu ümmet yaptığınız her iş için, Allah yolunda attığınız her adım için size dua edecek. Cenab-ı Hak da size ecir ve hasanat verecek. Fakat siz gelir de bir yerde davayı şahsileştirirseniz, işte onun ardından fitne gelecek, fesat gelecek. Ümmeti büyük acılar, ümmeti büyük belalar gelecekler, ihata edecekler. Belki kurtuluşu, belki de oradan geriye dönüşü bir daha mümkün olmayacak. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, bütün belaları, bütün sıkıntıları aşacak hakikatlerle dolu. Bu ümmet nerede yıkılabilir, nerede ayağa kayar ve nerede ayağa kayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eline tutmalıdır o hakikatlerle dolu. Onun eline tutmadığımız zaman, onun yolundan ayrıldığımız zaman, ayrılanlarla olduğumuz zaman ümmeti hep felaketler, helaketler kuşatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a gidiyor. Bu ümmet Uhud'u Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Enes bin Nadır şehit olunca kaybetmedi. Uhud'u bu ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den yola çıktı. Çıkarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de ne görsünler? Ordunun içinde Yahudiler var. Abdullah bin Übey ile gelen Yahudiler. Allah Resulü Aleyhisselam olmaz buyurdular. Çıkarın bunları. Yahudilerle aynı ordunun içerisinde olursak oraya Allah'ın rahmeti nusreti gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Fakat yolda 300 kişi Peygamber Aleyhisselam'ın ordusundan ayrıldı. Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılıp Medine'ye döndü. İşte Peygamber Uhud'u Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılınca kaybetti. Hazreti Hamza'nın da, Enes bin Nadr'ın da, Abdullah bin Cahş'ın da, Mus'ab bin Umeyr'in de şehadetine sebep yolda Abdullah bin Übey'in 300 kişiyle ayrılması kardeşlerim. Ardından bela, ardından musibetler geldi. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Nerede ve niçin bu saflar var? Niçin Cenab-ı Hak bizi günde şu kadar defa falan evden filan evden aynı yere getiriyor? İşte sizin ittihadınız burada, burada duracaksınız. Hocanız, üstadınız kimler olursa olsun, siz önce ümmetin sulhünü, selametini, menfaatini düşüneceksiniz. Bir cihetle Arakan'a, bir cihetle Gazze'ye bakacaksınız. Orada Yahudinin tanklarına karşı ellerindeki sapan taşlarıyla direnen çocuklara bakacaksınız. Bütün bunlara rağmen acıları, ızdırapları kuşanacaksınız yine bu safların hatırına, Kur'an-ı Hakim'in hatırına, Hazreti Muhammed'in hatırına ümmetin safında duracaksınız. Hatip bin Ebi Belta büyük birisi, Bedir ashabından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe hazırlanıyor. Peygamber aleyhisselamın ufkunda bütün bir yeryüzünün kurtuluşu var. Fakat Hatip bin Ebi Belta bütün bu büyüklüğüne rağmen onun ufkunda şahsi bir takım tasarruflar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fetih hazırlıklarını gizli yürütüyor. Eğer Mekke'nin haberi olursa kılıcını kuşanacaklar, orduyu hazırlayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu üzerine gelecekler. Belki Mekke alınmayacak, belki fethi mübin olmayacak, belki sahabe, belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehit olacak. Hatip bin Ebi Belta, Mekke'de malı var, Mekke'de mülkü var, Mekke'de çocukları var. Onlar kazansın, onların menfaatini, selametini koruyabilme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kadar gizlilikle yürüttüğü fetih hazırlığını Mekke'ye ulaştırmak istiyor. Bir kadına mektup veriyor. Kadın alıyor mektubu, Mekke'ye götürecek. Onlara yardım ediyor ki oradaki evini, müessesesini koruyacak, ayakta kalacak.

0: diyorlar ki ma hameleke aleyh. Hatip, biz seninle Bedir'de bulunmadık mı? Biz seninle aynı safta namaz kılmadık mı? Biz seninle Allah ve Resul davasını birlikte omuz omuza korumadık mı? Peki neden şimdi bana karşı, ashabıma karşı müşriklerin yanında yer alır? Neden Yahudilerle birlikte ittifak edersin Hatip? Neden bunu yaptın dediği zaman Hatip bin Ebi Belta, ya Resulallah.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: bizde.
1: Anlam ifade kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
3: Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
3: Yok bizde. Yok. Yok.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar, kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığı

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe

De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız

iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

أليس ذلك أليس ذلك بقادر.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

0: Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbi. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Burası Yıldız Efendi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

şehadet şerbetine son saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Allah-u Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana Rauf ve Rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?